yigirma ekisini de prikaz gelidi düşman sapkın etkenli rahatlanan seçecek iyi mi gülükenli dazvundan kaparsızdan ötkenli rahatlanan hey çeçek imi gülükenli dazvundan kaparsız.

Vatan için bergen sözde turmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı. Namart serüvlerin geri urmağa, bizge bağıp çapkın etken düşmanlı namart serüvlerin.

Güzlüğünü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavulu abakarop sapı yollaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarop sapı.

Gitule belere başay bir bekşa Peçi kolem betere başay bir bekşa Lezdi füre belere başay bir bekşa Peçi kolem betere başay bir bekşa